0: Gün Efendim. Gün Efendim. 99.9.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: özetime utanır insan.
1: Gün efendim. 99.99.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasını. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
6: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
7: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm

0: Diye incile çikolataları.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
0: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330. Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Mikro cerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahat.

0: Atlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Önerileriniz için sitemizi ziyaret ediniz. www.gulefem.net.
1: Mutluluk bulaşıcıdır.
2: Eğlence kalıcı.
1: Müzik günün bir parçası.
2: Ritimle dans et.
1: Olmazsa olmaz.
2: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
1: Ritimle dans et.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
2: Buradayız.
3: 99.9 Radyo Gün.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Müzakere bilmecesi sürerken İsrail ile İran arasında füzeler yeniden ateşlendi. İran, Lübnan'da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e yönelik yeni bir füze saldırısı düzenledi. Başkent Tel Aviv dahil İsrail'in birçok noktasından siren sesleri duyuldu. İran'dan bu gece yalnızca bir uyarıydı açıklaması yapıldı. İsrail'de başta Tahran olmak üzere İran'ın birçok noktasına hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a seslendi. Füzelerinizi ateşlediniz, bu kadar yeter, masaya geri dönün ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belde ve 362 mahallede yapılan ara seçimlere ilişkin tebrik mesajı paylaştı. Ara seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Erdoğan ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir aracılığıyla Mustafa Paşa halkını seçim sonucundan dolayı tebrik etti. Tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Saat 9.30'da başlaması beklenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Yılmaz, eleştiri sınırını aşan ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yapılan saldırıları lanetledi. CHP'nin meclis grup toplantısı öncesinde gözler salı gününe çevrildi. Genel Merkez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olacağını açıkladı. Özgür Özel'in programı ise netleşmedi. CHP meclis grup yönetimi de izlenecek yol haritasını netleştirmek üzere bugün bir araya gelecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT'nin belgesel alanında bir referans noktasını ve uluslararası ölçekte itibarlı bir markaya dönüştüğünü söyledi. İletişim Başkanı, 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri töreninde konuştu. Belgesel festivali, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çizdiği küresel adalet ve hakkaniyet eksenli rotanın kültür, sanat ve medya dünyasındaki yansımasıdır, dedi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya gelecek. Toplantıda Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Orta Koridor, enerji güvenliği ve ekonomik işbirliği ele alınacak. Bakan Hakan Fidan'ın bölgesel istikrar ve kalıcı barış vurgusu yapması bekleniyor. Ermenistan'da halk genel seçim için sandığa gitti. Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçimi kazandıklarını söyledi. Kosova'da halk erken genel seçim için sandık başına gitti. Yaklaşık 2 milyon seçmen ülke genelindeki 2550 sandıkta oy kullandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin partisi seçimi kazandı. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de deprem meydana geldi. Filipinlerin güneyindeki General Santos kenti merkezli depremde en az 8 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: ...99.9... Radyo Gün. Şimdi reklamlar.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün efendim. 99.9.
6: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: Yunefem 99.9.
1: Ve yerel gündemle programımıza devam ediyoruz. Afyonşehir Gazetesi bu sabah ilk durağımız. AK Parti Afyon Milletvekili ve Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyesi İbrahim Yurdunu Seven, il merkezi ve Dağskırı ilçesinde gerçekleştirdiği yoğun programlarda teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelerek devam eden yatırımları yerinde inceledi. Sevgili dinleyenlerimiz, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye'nin doğal taş ihracatını arttırmak amacıyla Afyon Blok Mermer Fuarı için Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, İtalya, İspanya, Fas ve Mısır'dan 30 ithalatçının getirileceğini belirterek fuarın yüzlerce ikili iş görüşmesine ev sahipliği yapacağını ve yabancı alıcıların mermer ocaklarını da ziyaret ederek sektörün gücünü yerinde göreceğini ifade etti. Ana Haber gazetesindeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi Afyon Milletvekili Doktor Hasan Arslan, ilimize yapılacak olan yeni devlet hastanesi ile ilgili olarak çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, tasarruf tedbirleri nedeniyle hastane yapımının biraz geciktiğini söyledi. Arslan, hastane vatandaşa yakın olmalı dedi. Çayırbağ beldesinde yaşayan 31 yaşındaki çoban Ali Acar, hayvancılığa dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Çocuk yaşlardan itibaren sürülerin başında olduğunu belirten Acar, koyunculuğun yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda büyük emek ve fedakarlık isteyen bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Ve Ana Haber gazetesinin ardından radyomuzun haber sitesi günefem.net'teyiz. İlimizde 272 PMS Afyon Motosiklet Derneği üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yağış nedeniyle araçlarla ziyaret ettikleri Gazlı Göl Belce İlkokulu'nu bu kez motosikletleriyle yeniden ziyaret ederek çocuklara verdikleri sözü tuttu. Köy okulunda çocuklarla bir araya gelen motosiklet tutkunları miniklere hem motosikletleri yakından tanıttı hem de onlara keyifli anlar yaşatarak unutulmaz bir gün yaşattı. Ve radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten son haberimizde sıra. Romanya'da düzenlenen U20 güreş turnuvasında ülkemizi temsil eden Afyonkarahisarlı sporcular önemli başarılara imza attı. Turnuvada 79 kilo kategorisinde mindere çıkan Yasin Uzun altın madalyanın sahibi oldu. 74 kilo kategorisinde mücadele eden Umut Talha Uslu ise gümüş madalya kazandı. 65 kilogram kategorisinde mücadele eden Emin Uzun turnuvayı 5. sırada tamamladı. Sporcularımızı da tebrik ediyoruz. Ve böylece yerel basın turunu bugünlük de programımızda tamamladık.

Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programından seslenmeyi sürdürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi tarihte bugün bölümüne uğrayacağız. 8 Haziran'a ulaştık. Bugün yılın 159. günü ve yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 206.

28 Haziran'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeler şöyle. 1951 ülkemizde ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yapıldı. 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası halk oylamasına sunuldu ve onaylandı. 1993 Devlet Bakanı Tansu Çiller görevinden istifa etti ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ege'de karasularını 12 mile çıkarma hazırlıkları yapan Yunanistan'a karşı hükümete savaş yetkisi verdi. 2000 NATO-Ukrayna Komisyonu Savunma Bakanları düzeyinde Brüksel'de toplandı. 2004 Venüs Güneş'in önünden 223 yıl sonra ilk defa geçti. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Polonya ile Yunanistan arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan açılış maçıyla başladı. Ve 2021 El Salvador Senato'dan geçen tasarıyla birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden ilk ülke oldu. Bugün Dünya Okyanus Günü sevgili dinleyenlerimiz. Tarihte bugün bölümüne uğradık ve 8 Haziran'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunduk. Programda yine müzik diyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu.

0: numara 68 Taksim Ağa'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu Şarküteri'den.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: ...99.9... Afyon Gün FM.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları, gökte mazi bulutları, şu mezarlığı.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze. Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı.

2 yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

0: sıpanızı geride bırakın. Corel Termal'in sıpasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
10: Gün FM 99.9.

Güzel şarkılarımızı dinlerken bugün de bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, verimli bir hafta, mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Müzikle ve sağlıcakla kalın. Yarın yeniden buluşmak üzere.

0: tatlılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Buradayız. Buradayız. Buradayız.
1: 99.9 Radyo Gün.
2: Dünyayı kucaklayan ses.

0: ziyaret ediniz. www.gulefem.net.
1: Şimdi reklamlar.
2: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.

0: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi. Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün Efem.
0: Reklamlarınız Gün Efem'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İl Müftülüğü işbirliğinde süren Müftülük Saati'ndeyiz ve bu hafta programda konuğumuz Müftülük Şube Müdürü Mehmet Nuri Durdu Hocamız. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün önemli bir konuyu, cemaatle namazın önemini konuşacağız. Söz sizde, buyurunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sayısız nimetlerle bizleri şereflendiren Rabbimize, alemlerin Rabbine sonsuz hamd ediyoruz. Onun iki cihan serveri olarak gönderdiği önderimiz, örneğimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da sonsuz salat ve selam ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın rahmeti, bereketiyle selamlıyorum inşallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَخَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسَى اُلَٰهِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Sadakallahu razim. Allah mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte doğru yola erişmelerinden umulanlar bunlardır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyururlar. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men bena mesciden lillahi benallahu lehu fil cenneti misleh. Sadaka Resulullah. Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder buyurmuşlardır. Mescit sözcüğü, tevazu ile eğilmek anlamındaki secde etmek kelimesinden türeyen ve secde edilen yer manasını ifade eden bir isimdir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Müslümanların ibadet mekanları mescit olarak anılmıştır ki bu adlandırma oldukça manidardır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır sözüyle Müslümanın ibadetinde secdenin ayrıcalıklı bir yer olduğunu bildirmiştir. Daha sonralara içinde cuma namazı kılınan ve hutbe okunan daha büyük mescitlere cemaati bir araya toplayan manasında El Mescidül Cami denilmiştir. Ülkemizde zamanla bu tanımlamanın cami kısmı tek başına kullanılarak yaygınlık kazanmış, mescit ismi ise müstakil olmayan çok daha küçük ibadethanelere has kılınmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlarda Kabe'nin yakınlarında namaz kılmaktaydı. Mekke döneminde ilk Müslümanlar için tam anlamıyla mescit vazifesi gören bina, Harem bölgesindeki Safa tepesine yer alan Darul Erkam adıyla meşhur olan Erkam bin Ebul Erkam'ın eviydi. Hicret esnasında Kuba'da dinlenirken Amr bin Af oğulları tarafından mescit haline getirilen hurma kurutma yeri genişletilerek Kuba Mescidi inşa edilmişti. Medine'ye varmak üzere tekrar yola çıkan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Salim bin Af oğullarının ikamet ettiği yere vardığında, cuma namazını Ranuna Vadisi'nde daha önceden var olan bir mescide kılmıştır. Medine'ye ulaştığında ise ilk iş mescid için bir yer bulmak ve Mescid-i Nebevi'nin inşasına başlamak olmuştur. Değerli kardeşlerim, Mescid-i Nebevi'nin inşa edilmesinin ardından vefatına kadar ise bütün farz namazları cemaatle kıldırmış ve her fırsatta ashabına cemaate katılmayı tavsiye etmiştir Peygamber Efendimiz. Çünkü mescide gitmeyi alışkanlık haline getirmek, namazı cemaatle kılmak ve mescitlerin bakımı ile uğraşmak İslam'ın şiarlarından biriydi. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir kişinin sürekli mescide gittiğini görürseniz onun imanına şahit olun. Çünkü Allahu Teala şöyle buyurur: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Değerli kardeşlerim, İslam dininde sadece Allah için secde edilen, yalnızca ona dua ve ibadet edilen özel mekanlar olan mescitler, bizzat Resulullah tarafından Allah'ın evleri olarak anılmış ve böylece her mescit Allah'ın evi kabul edilerek Müslüman hayatının merkezine yerleşmiştir. Allah Resulü de Müslümanların maddi olan, mabedi olan mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar olduğunu haber vermiş ve bulunduğu yerlerde mescit yapılmasına özen göstermiştir. Sahabeyi de bu konuda teşvik etmiştir. Daha önce söylediğimiz gibi hadis-i şerifte "Men bene mesciden lillahi benallahu lehu fil cenneti misleh." Her kim Allah için bir mescit bina ederse Allah ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk bina eder buyurmuşlardır. İlahi davete icabet etmek. Değerli kardeşlerim, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin yani ibadetlerin en faziletlisi hangisidir diye sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurmuşlardır. Evinde bir takım işlerle meşgulken namaz vakti gelince elindeki işi bırakıp namaza giden Hazreti Peygamber geçerli bir mazereti olmayan ve vakti olan her Müslümanın cemaate iştirak etmesinin önemini ve gereğini hep vurgulamıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre bir defasında görme engelli sahabe İbni Ümmü Mektum kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ezanı duyup duymadığını sormuş. Evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalınmamasını tavsiye buyurmuşlardır. Namazı cemaatle kılmanın hükmü değerli kardeşlerim mezheplere göre değişmektedir. Hanbeliler namazın cemaatle kılınmasının erkekler için farz-ı ayın, Şafiler ise farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Hanefi ve Malikilere göre ise cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak, gücü yeten erkekler için müekked sünnettir. Hazreti Peygamber korku ve hastalık gibi özür durumu ile yolculuktayken, soğuk ve yağmurlu geceler gibi kötü hava şartlarının olduğu vakitlerde ise cemaate gitmemeye ruhsat vermiştir. İslam dininin kolaylık prensibinden hareketle kar, sel, çamur, hareket imkanı olmayan bedensel engellilik, can güvenliğinin bulunmaması, bakılan hastanın başından ayrılamama, kayıp arama, cenaze işleri gibi hususlarda da mazeret kabul edilmiştir. Değerli kardeşlerim, namazı cemaatle kılmanın anlamı fazileti. İslam'ın temel ibadetlerinin hepsinde toplumsal bir yönün bulunması gibi bütün uygulamaların aslında bir tek amacı vardır. O da İslam kimliğiyle yoğrulmuş bir toplum meydana getirmek ve bu topluma aynı inancı paylaşan bir ümmet olma şuuru kazandırmaktır. İslam sadece yığınlardan oluşan kuru bir kalabalık değil, bilinçli ve aynı hedefleri paylaşan, inançlı insanların oluşturduğu nitelikli bir toplum kurmayı amaçlıyordu. Bu sebeple imandan sonra belki de en önemli ibadet olan namaza, bu şuurun yerleşeceği ve gelişeceği bir unsur olarak cemaatle kılınma özelliği getirilmiştir. Böylece aslında ferdi bir ibadet olan namazın toplumsal mahiyet kazanan bir yönü ortaya konulmuş oluyordu. Namaz için cami ve mescitlerde bir araya gelen Müslümanların oluşturduğu cemaat, bireylerinin içinde benliğini erittiği ve yüce gayeler uğruna ferdi düşüncelerini ikinci plana attığı manevi bir topluluğun adıdır. Maddi ve nefsani hiçbir menfaatin söz konusu olmadığı namaz için oluşturulan cemaat, sırf Allah rızasını amaç edinmiş ulvi bir topluluktur. Müslüman cemaatle namaza devam ederek rahmet ve ilahi himmete talip olur.

0: olmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılmak mümin için öyle büyük bir hazinedir ki, namaz öncesi ve sonrası bile büyük mükafatlarla doludur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin bu güzel halini şöyle ifade etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha faziletlidir. O kimse abdestini güzelce alıp sonra sadece namaz kılmak maksadıyla mescide giderse attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir, bir hatası da silinir. Namazını kıldıktan sonra abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona "Allah'ım, ona rahmetinle muamele et, ona acı" diyerek dua etmeye devam ederler. O kimse namazı beklediği sürece namazdaymış gibidir. Resul-i Ekrem cemaatle kılınan namazın kişiye kazandırdığı güzellikleri şöyle zikreder. Her kim namaz için güzelce abdest alır, sonra farz namazı kılmak için gider de onu insanlarla veya cemaatle ya da mescitte kılarsa Allah o kimsenin günahlarını affeder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılmayı hayatın tarzı haline getirmiş, bir namazı kıldıktan sonra tekrar cemaatle namaz kılma isteğiyle mescitten ayrılan müminler de şu sözleriyle müjdelemiştir. Yedi kişi vardır ki Allah'ın gölgesi yani himayesi dışında hiçbir gölgenin himayenin olmadığı günde, yani o dehşetli kıyamet gününde Allah onları gölgelendirecek, himayesini alacaklardır. Bunlardan biri de kalbi mescitlere bağlı kişidir. Değerli kardeşlerim, camiye doğru atılan her adım arınmaya vesiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hayır ve sevap içeren cemaatle namazdan ümmetin mahrum kalmamasına için onları teşvik etmiştir. Bu nedenle her fırsatta cemaatle namazın faziletinden bahsederek ashabını bu konuda uyarmış ve müjdelemiştir. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her kim sabah akşam mescide giderse her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Kardeşlerim, yatsı ve sabah namazının cemaatle kılmanın fazileti büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazların cemaatle kılması teşvik etmiş ve bunu yaparken de özellikle insanların yorgun olabileceği ve dinlenme vakti olan yatsı ve sabah namazlarının cemaatle kılınmasını vurgulayarak şöyle buyurmuşlardır. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gecenin yarısını namazla geçirmiş gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu iki vakit hususunda eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya giderlerdi. Sabah namazına cemaate gitmenin bütün gece namaz kılmaktan daha hayırlı olduğunu ashab-ı kiram da biliyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashabı da cemaatle namazı kılma noktasında aynı titizliği sürdürmüşlerdir. Tekin Hazreti Ömer Efendimiz bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş. Çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'ı rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim" deyince kadıncağız, oğlunun gece namaz kıldığı için uyukladığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlı" diyerek bu durumu tasvip etmediğini bildirmiştir. Kardeşlerim, kıymetli dinleyiciler, cemaatle namaz ve saf düzenine de dikkat etmek lazım. Cemaatle namazın ilk ve en önemli şartı saf tutmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, safların düzgün tutmanın namazı güzelleştiren hatta onu tamamlayan ve mükemmelleştiren bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Tekin bir defasında meleklerin Allah katında saf tutmalarını örnek vererek ashabının da onlar gibi olmaları istemiş ve şöyle buyurmuştur. Melekler ilk safları tamamlarlar ve safta sık dururlar. Allah Resulü safların düzgünlüğüne verdiği önemi şu hadiste daha iyi anlıyoruz. Ebu Mesud anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunu ve şöyle derdi. Düzgün durun, karışık durmayın ki kalpleriniz de karmaşık olmasın. İmamın ilk safın önünde ve orta yerine durması ve daha sonra sırasıyla saflardaki boş yerlerin doldurulması talimatı veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamın arkasında öncelikle ilim sahibi ve akil kimselerin o sıralanmasını istemiştir. Saf düzenine uymayıp önünde boşluk bulunan safa katılmakta tereddüt gösterenler ise şöyle uyarmıştır. Allah da onları rahmetinden geri bırakır. Hazreti Peygamber erkekler için ilk safın, kadınlar için ise son safın en faziletli saflar olduğunu belirtmiş, çocukları da bu iki grubun arasına saf tutturmuştur. Safların düzgün tutulması, Müslümanlara hem şeklen hem de ruhen birlikte tutma amacına matuftur. Nitekim hiçbir sınıf, makam ve mevki farkı gözetilmeksizin omuz omuza dizilerek oluşturulan bu düzen, toplumun birlik ve dirliğinin en güzel yansımasıdır. Safta oluşacak bir boşluk ve gevşeklik dalga dalga bütün safları etkileyecek ve toplumsal bütünlük yara alacaktır. Aynı zamanda safların düzgünlüğü cemaatle namazda rahmet talebinin ilk basamağıydı. Değerli kardeşlerim, mescitleri temiz tutmak ve temiz gelmek de önemlidir. Efendimiz Aleyhisselam, mescitte bulunduğu sürece müminin vakar ve sükunetle hareket etmesini gerekli görmüş, bu sükuneti bozacak her türlü söz ve davranıştan ashabını men etmiştir. Örneğin mescitte kayıp ilanı yapmayı ve alışverişte bulunmayı yasaklamış, cemaate yetişmek niyetiyle bile olsa cami içinde koşturmayı uygun bulmamıştır. Peygamber Efendimiz, mescitte başkalarını rahatsız etmemenin gereği üzerinde de önemli durmuştur. Rivayet ettiğine göre Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her kim sarımsak veya soğan yemişse bizden ya da mescidimizden uzak dursun ve evinde otursun buyurarak bu konuya işaret etmiştir. Mescitleri temiz tutmanın gereği ise şu hadiste öğreniyoruz. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mahallelerde mescitler inşa edilmesini, buraların temiz tutulmasını ve güzel kokularla kokulanmasını emretmişlerdi. İnşallah bizler de Efendimizin tavsiyelerine uyarak mescitlerimizi ve cemaatlerimizi boş bırakmayalım. Rabbimize birliğimizi, beraberliğimizi gösterelim ki Rabbimize birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Allah'a emanet olun kıymetli kardeşim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İl Müftülüğü işbirliğinde süren müftülük saatinde şube müdürü Mehmet Nuri Durdu hocamız cemaatlerin namazın önemi konusunu işledik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaret.

0: paketinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9.

0: Sevgili dinleyenler, nüfus saati programı ile huzurlarınızdayız. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü işbirliğinde devam eden programın bu bölümünün konuğu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli Şef Sayın Ömer Akkaş. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faruk Bey.
0: Sizinle bugün nüfus müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlere ilişkin önemli konu başlıklarını konuşacağız. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, sürücü belgesine ilişkin merak ettiklerinizle başlıyor bu söyleşimiz. Sürücü belgesi, pasaport ve kimlik kartı için randevu nasıl alınır diye soralım size.
1: Sürücü belgesi, pasaport ve kimlik kartı için randevular, randevu nevi.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet, nevi mobil, nüfusmatik ya da çağrı merkezi alo 199 üzerinden telefon ederek vatandaşlarımız randevunu alabilirler.
0: Evet. Sürücü belgesi, pasaport ve kimlik kartı ücretlerini nasıl öğrenebilir vatandaşlarımız?
1: Ücretleri yine biraz önceki bahsettiğim randevu nevi.gov.tr internet adresinde bulunan başvuru ücretleri kısmından internet üzerinden girdiklerine tıkladıkları bütün ücretleri orada ehliyet, kimlik, pasaport ayrı ayrı belirtilmektedir.
0: Söz ettiğimiz gibi sürücü belgesiyle ilgili uyarılar sıralayacağız sizlere. Örneğin ehliyet süresi dolmuş olan vatandaşlarımız belki vardır. Ne önerirsiniz onlara?
1: Evet Faruk Bey, bu yıl itibariyle 1-1-2016 yılından itibaren çıkan yeni tip sürücü belgeleri bu yıl itibariyle 10 yılını doldurdu. Tabii ki vatandaşlarımızın çoğu sürücü belgelerindeki geçerli sürenin çoğu kontrol etmediğini, bize geldiklerinde mesela vatandaşlarımız şunu da söylüyorlar: ben belgemin son geçerli tarihini kontrol etmedim, süresi geçmiş, sürücü belgemi yenilemek istiyorum ve idari yaptırım cezası uyguladılar dediler. Vatandaşlarımızdan istediğimiz yeni tip sürücü belgelerinin arka tarafındaki 11. başlık var. Orada sürücü sertifikanın geçerli tarihleri var. Onları kontrol etmesi, eğer sürücü süre tarihi geçtiyse veya az kaldıysa Nüfus ve Aile Müdürlüğü'nden gelerek, randevu alarak sağlık raporu aile hekimliğinden, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve değerli kağıt ve vakıf kaybedilir ücretini öderek nüfus müdürlüğümüze gelerek kimliklerini gösteren sürücü belgeli yenileme müracaatlarını alıyoruz.
0: Evet. O yüzden o son evet, geçerlilik tarihine dikkat etsin.
1: Şu an içinde zaten 4712 TL idari para cezası var. Karayolları Trafik Kanunu 39. maddesi gereğince idari yaptırımları vatandaşlarımızın maruz kalmamasını istiyoruz.
0: Evet, dikkatli davranalım. Evet. Kişisel bilgilerinde değişiklik olduğunda sürücü belgesi değiştirilmeli mi?
1: Evet, değiştirilmesi gerekiyor. Soyad değişikliği oluyor, ad değişikliği oluyor mahkeme kararıyla. Evlendikten sonra soyadlar değişiyor. Vatandaşlarımız bu konuda sürücü belgesini değiştirmesi gerekmektedir.
0: Evet. Sürücü belgesi başvurularında zaman zaman randevularda kaçırılabilir. Ne kadar süre randevu saatinden önce orada olunmalı ve randevu saatini geçirenlerin başvuruları geçerli midir?
1: Randevu saatinden 30 dakika önce ve randevu saati geçtikten 60 dakika sonrasına kadar gelebilirler. Müracaatlarını alıyoruz.
0: Evet.
1: Ama bir süre zarfı geçti, yoğunluğumuz yoktur nüfus müdüründe, randevusuz işlemde vatandaşlarımızı geri çevirmeden yardımcı oluyoruz.
0: Özellikle randevusuz çok fazla işlem yapmamaları hususunda vatandaşlarımızı
1: uyaralım. Çünkü yığılma oluyor, bekleme oluyor. Evet. Ama randevulu gelirlerse randevu saatinde, dakikasında vatandaşlarımızın işleri görünerek nüfus müdürümüzden ayrılıyorlar.
0: Sayın Akkaş, vekaletname ile sürücü belgesi başvurusu alınabilir mi?
1: Sürücü belgesi müracaatların bizzat şahsın kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Vekaletnameyle başvuru alamıyoruz.
0: Evet. Bu yüzden bir yakınınız sizin adınıza vekaletnameyle başvuramaz. Kaybolan ve çalınan sürücü belgelerinin yeniden başvurularında ücret ödenir mi?
1: Tabii ki ödenir. Kaybolsa, çalınsa da ya da işte yıpranma olsa ya da bir değişiklik olduğunda ücret ödemek zorundadır.
0: Evet. Yeni duyduğunuz bir kavram belki de birçokları için aday sürücülük. Bu nedir? Biraz bunu da açalım.
1: Aday sürücülük, 1-1-2016 tarihinden sonra ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir. Aday sürücü olarak kabul edilen kişiye verilen sürücü belgesinin üzerinde aday sürücü olduğuna dair herhangi bir idari yer almayacaktır. Ancak sistemde aday sürücü olarak görülecektir. Aday sürücülerimizin bu 2 yıllık süre bittikten sonraki bu ehliyetini yine kullanmaya devam edecekler. Değiştirme yapmasına gerek kalmayacak.
0: Evet. Sürücü belgesi başvurusunu sürücü sertifikasını aldığı il ilçe dışında vatandaşlarımız herhangi bir nüfus müdürlüğünden yapabilirler mi?
1: tabii ki aldığı yer önemli değil. Herhangi bir nüfus müdürlüğüne giderek başvuru yaptıklarında sürücü sertifikalarını sürücü belgesine dönüştürebilirler.
0: Ömer Bey, sürücü belgesi almak için yaş şartlarını da dinleyicilerimize dilerseniz aktaralım.
1: Tabii ki. MA1 ve B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16, A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacakların 18, A sınıfı sürücü belgesi alacakların 20, gücü 15 kW'ı aşan 3 tekerlekli motosikletler için 21, C, CE, D1 ve D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların 21, D, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların 24 yaşını bitirmiş olmaları gerekmektedir.
0: Evet. Vatandaşlarımız özellikle motosiklet gibi evet, daha kolay kullandıkları araçlar için zaman zaman sürücü belgesine müracaat etmiyor. Bu konuda da uyaralım. Ehliyetsiz asla araç kullanılmasın. Peki sürücü belgesi almak için deneyim şartları nelerdir?
1: Sürücü belgesi almak için deneyim şartları: A sınıfı sürücü belgesi alacakların en az 2 yıllık A2 sınıfı, 2C1, C, D1 ve D sınıfı sürücü belgesi alacakların en az B sınıfı, BE sınıfı sürücü belgesi alacakların B sınıfı, CE sınıfı sürücü belgesi alacakların C sınıfı, C1E sınıfı sürücü belgesi alacakların C1 sınıfı, DE sınıfı sürücü belgesi alacakların D sınıfı, D1E sınıfı sürücü belgesi alacakların D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Yoksa diğer sürücüleri sınıflarını alamazlar.
0: Evet. Öğrenim durumu nedir sürücü belgesi almak için?
1: En az ilköğretimi tamamlamış olmaları gerekmektedir.
0: Evet, bu yüzden bu da önemli bir hatırlatma. Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgesi değiştirilebilir mi?
1: Geçerlilik süresi dolmadan sürücü belgeleri tabii ki değişir. İsim soy isim değişikliği oluyor, yıpranma oluyor, kırılma oluyor. Böyle durumlarda nüfus müdürümüze gelerek müracaat ettiklerinde yeni tip sürücü belgelerini yenileyerek tekrar kendilerine posta yoluyla teslim oluyor genel müdür tarafından.
0: Evet. Önemli bir konu, sürücü belgeleri geçerlilik sürelerini de dinleyicilerimize aktaralım.
1: Evet, ilk başta da söylediğimiz gibi yeni tip sürücü belgelerinin arka kısmındaki geçerlilik tarihleri vardır 10.000. kısımda. Hı hı. Burada C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgelerin geçerlilik süresi 5 yıl. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren süreli belgeleri geçersiniz. Yani bu 5 yıl süreçten sonra trafik yakalandıklarında yine ceza yerler. Hani bunu tekrar yenilemeleri gerekmektedir.
0: Evet. Yurt dışından alınan sürücü belgeleri ülkemizde geçerli mi Ömer Bey?
1: 1-1-2016 tarihinden itibaren yurt dışından alınan sürücü belgesiyle Türk vatandaşları 2 yıl, yabancılar ise 6 ay süreli hükümet sınırı içinde araç kullanabilmektedirler.
0: Hı hı. Sertifika süresi kaç yıl geçerlidir?
1: Sertifika süresi şöyle söyleyeyim, 7.09.2020 tarihinden itibaren alınan sertifika sürelerini geçerli halen devam etmektedir. Yani herhangi bir süre yoktur ama ondan önceki alınanlar da 2 yıl içinde sürücü belgesini dönüştürmek gerekmektedir.
0: Evet, sürücü sağlık raporlarının geçerlilik süresini de söyleyelim.
1: Sağlık kurulu raporlarında kimlerce veya ilgili mevzuat aksine bir tarih belirtilmediği durumlarda 2 yıl geçerliliği vardır. Yani vatandaşlarımız şu an aile hekimine gittiğinde sertifikasının süresinin az kalan sürücü belgesini, bir sürücü olur raporu almak istediğini beyan ettiklerinde alırlar. Hı hı. Burada ama dikkat etmeleri gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı ödeme sistemi var. Hani çoğu vatandaşlarımız bunu atlıyorlar.

0: Oradan bir ücret ödemesi yapacaklar. Rapor ücreti ödemesi ve sağlık raporu almak için, sürücü olur için E-Devlet'ten müracaat etmeleri gerekiyorlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra aile hekimine gidip sonra nüfus müdürlüğüne gelmeleri gerekmeli. Eğer bu ödemeyi yapmazlarsa nüfus müdürlüğünde biz raporları göremiyoruz ve işlemlere devam edemiyoruz.
1: Evet, bu önemli.
0: Hani vatandaşlarımız bu konuda maruz olmasın. Bir de şöyle durumlar oluyor. Ücretini yatıyorlar. Aile hekimine 5 gün sonra gidiyorlar. Hı hı. İşte o süre var. 5 gün sonra gidiyor, geliyor, diyor ki ben ücretimi yatırdım. 48 saat içinde aile hekimine gitmezlerse o rapor ücreti geri iade ediliyor. Hani vatandaşımızın bu konuda bilgilendirmek istiyorum.
1: Evet. Yatırdım deyip geç kalmasın. Evet. Zamanında yapsınlar. Sevgili dinleyenler, nüfus saatindeyiz. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli Şef Ömer Akkaş'la söyleşmeye devam ediyoruz. Şimdi kimlik kartına geçelim. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
0: Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlenen kimlik kartı satış bedelinin ödeyerek nüfus müdürlüğümüze gelmeleri gerekir.
1: Evet. Kimlik kartı başvurusunu kimler, nasıl ve nereye yapılır?
0: Kimlik kartı başvurusunu randevu alarak yurt içi nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise disk temsilciliklere yapılır. Hı hı. Kimlik kartı doğum, değiştirme, kayıp, yeniden kayıp ve vatandaşlığın kazanılması nedenleriyle düzenlenir. Kimlik kartı başvurusunda 15 yaşını tamamlayan kişilerin şahsen başvuruları esastır.
1: Evet, bu da önemli bir husus. 15 yaşını tamamlamayanlar ise ne yapmalı?
0: Başvurular ise veli, vasi, kayyum, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekaletname ibraz eden resmi vekil tarafından başvurular, evet, alınır.
1: Başvurusu yapılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kime, nereye teslim edilir?
0: Başvurusu yapılan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, akıl hastalığı veya zayıflığı nedeniyle kısıtlanmış 15 yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya kısıtlanmamış 15 yaşını tamamlayan kişinin kimlik kartları kendilerine veya başvuru sırasında belirlediği kişiye teslim edilir. Bu durumda talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy boyu bulunması şartı aranmaz. Herhangi birine ibraz ettiği TC kimlik numarasını beyan ettiği kişiye teslim edilebilir.
1: Evet.
0: İlgilisine veya başvuru sırasında belirlediği kişiye teslim edilmeyen kartlar ilgilinin başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürüne teslim edilir. Belirlenen süre 90 gün içinde teslim alınmayan kartlar iptal ve imha ediliyor nüfus müdürlüğümüzce. Vatandaşımızın burada cep telefonuna gelen mesajlarını takip etmelerini istiyoruz. Çünkü işte PTT dağıtıma çıktığında mesaj atıyorlar. İşte ilçe nüfus müdürlüğüne teslim edildiği mesaj bilgilendirme yapıyorlar. Yani bunları dikkat ederlerse.
1: Bu konuda duyarlı davranılsın.
0: İmha edilmez.
1: Yine önemli bir husus, kimlik kartındaki fotoğraflar. Bu fotoğraflar nasıl olmalı?
0: Evet, kimlik kartı fotoğrafları çok karşılaştığımız sıkıntılar oluyor. Basit ama mermi sistemimizde tarattığımızda geçmeye fotoğraflarımız var. Kısaca, evet, özetlemek isterim.
1: Buyurunuz.
0: Yüz ve saç modeli fotoğraf üzerinde ortalanmış olarak tamamen görünür olmalıdır. Fotoğrafta leke, bükülme, renkler nötr olmalı ve fotoğrafın yüzün doğal renklerini yansıtmalıdır.
1: Hı hı.
0: Fotoğraf çekerken doğrudan kameraya bakılmalı. Gözler net ve açık olarak görünmeli. Saçlar gözleri kapatmaması gerekmektedir. Baş dik konumda olmalı ve herhangi bir yöne dönük olmamalı. Yüzde gülme ve ağız kapalı olarak görünmelidir. Yani, hı-hı, dişlerimizin görünmemesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Çene ucundan saçların başladığı bölgesine kadar sağ ve sol yüz hatlarının tamamen görünür olması gerekmektedir. Fotoğrafta kırmızı göz bulunmamalıdır. Bazen fotoğraflarda işte çekinde kırmızı,
1: evet,
0: göz çıkıyor.
1: Işıktan öyle,
0: evet,
1: olabiliyor.
0: Onaylanmıyor. En büyük sıkıntımız da gözlük kullanan vatandaşlarımızın fotoğraf çekerken çerçevesindeki o parlak, flaşın patlayan parlağı olduğunda onaylanmıyor. Bir de mesela renkli gözlüklerle işte ya da işte karanlık olan renkli gözlüklerle çekilmiş fotoğraf olmaması gerekmekte.
1: Bunlara dikkat
0: edin. Herhangi bir
1: işte lazım,
0: fotoğraflarda, evet, şapkadır, öyle şeylerin olmalı, şapka gibi benzeri aksesuarların olmaması gerekiyor. Çocuklarda en çok özellikle işte kız çocuklarımızda tokalı fotoğraflar geliyor. Maalesef bunları kabul edemiyoruz. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Böyle aksesuarlar kullanmadan, evet, sadece yüzü gösterir vaziyette fotoğraflar olması gerekir diyelim. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı satış bedelinin fazla yatırılması halinde ne yapılır?
0: Evet. Maliye ve Hazine Bakanlığı'na müracaat ederek, vergi dairesi müdürlüğüne müracaat ederek bu yatırdıkları fazla ücretleri geri alabiliyor vatandaşlarımız. Hani, hı-hı, bunun işte yatırdım geri alamayacağım durumları söz konusu değildir kesinlikle.
1: Evet. Kimlik kartını kaybeden vatandaşlarımız da olabilir. Onlara neler söylersiniz?
0: Kimlik kartı sahibi kartı kaybetmesi halinde durumu yurt içinde çağrı merkezinde Alo 199'a veya nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.
1: Evet. bu şekilde mutlaka müracaat edip yenilesinler diyelim.
0: Evet, bir de kimlik kartıyla eklemek istediğim, son dönemde yılbaşından bu yana özellikle GSM operatörleri PIN PUK kodu istiyorlar kimlik kartlarında. Vatandaşlarımızın hat taşıma işlemlerinde PIN kodunu olmadan hat taşıma işlemi şu an yapamıyorlar. GSM operatörü GSM şeylerine gittiklerinde PIN kodunun olması gerekmekte. Eğer yoksa nüfus müdürümüze gelerek alabilirler.
1: Evet.
0: Ya da E-Devlet'ten gerek PIN oluştur diyerek PIN kodlarını da oluşturabilirler. Bir de yeni tip kimlik ehliyetleri olmadığında noterlerde, tapuda, kaymakamlık yerlerde herhangi bir işlem yapılmıyor. Kimlikleri değiştirmesi gerekiyorlar.
1: Evet.
0: Çipleri düştüğünde onunla da işlem yapılmıyor. Yıl dışından gelen vatandaşlarımız oluyor. Diyor ki işte benim çipim düşmü, işte noterde işlemimiz yapılmadı. İşte araç aldık. Mesai bitmeden kimliğimizi değiştirmemiz lazım. Tatile giriyor gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Hani bu konuda dikkat etmelerini
1: diliyoruz vatandaşlarımız. Aslında ehliyetin de kimlik kartının da iyi saklanması
0: kesinlikle
1: önemli. Pasaporta geçiyoruz. Pasaport başvurusu nereye yapılır?
0: Yurt içinde umuma mahsus pasaportlar başvuruları il ve ilçe nüfus müdürlüklerine, hususi ve hizmet damgalı pasaport başvuru il nüfusu vatandaşlık müdürlüklerine yapılmaktadır. Yurt dışında dış temsilciliklere yapılır.
1: Evet. Umuma mahsus pasaport dediğimiz bordo pasaport,
0: evet,
1: öyle bilinir.
0: Pasaport.
1: Bu pasaport için başvuru belgeleri nelerdir?
0: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi, son 6 eğitimde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf, yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde kısıtlı ve ergün olmayan kişiler için muvafakatname. Öğrencilerin harçsız pasaport başvuruları oluyor. Öğrencilere harçsız defter bedelli pasaport veriyorlar. Bunların öğrenci belgesinin sistemde görünmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedellerinin de ödenmesi. Eski pasaportları varsa daha önceden alınmış ve iptal yapılmamış pasaportların başvuru esnasında getirmeleri gerekmektedir.
1: Evet. Öğrencilere harçsız umuma mahsus pasaport düzenlenir mi?
0: Evet. Yurt içinde öğrenimine devam eden öğrencileri 25 yaşını tamamlamasına kadar, yabancı ülkede öğrenimine devam edenlere yaş sınırı aranmaksızın düzenlenebilir.
1: Evet. Peki pasaport başvurusundan vazgeçilmesi halinde yatırılan harç ve defter bedeli geri alınabilir mi?
0: Evet, biraz önce de bahsetmiştik. Pasaport harç ve defter bedelleri vergi dairesi müdürlüklerinden iade alınabilir. Genelde vatandaşlarımız bunu şöyle yapıyorlar. İnternet bankasında ödeme yaparken, internet bankacılığı kimin adına ise ödeme işlemi o TC üzerinden yapılıyor. Orada başkasının adına diye girerek yatılacak kişinin TC'sine dikkat ederlerse, girerek yatırırlarsa böyle bir hata yapmış olmazlar.
1: Pasaport başvurusu için kaç yaşından itibaren biyometrik fotoğraf gerekiyor?
0: Pasaport başvurunda her yaş grubu için biyometrik fotoğraf gerekmektedir. Bebeklerde, 6 aylık çocuklarda bile gerekiyor.
1: Yine muvafakat ve muvafakatname sözcükleri geçti az evvel.
0: En çok karıştırılan.
1: Bunları da anlatalım isterseniz.
0: Muvafakat, ergün olmayanlar ve kısıtların pasaport başvurularında yasal temsilcilerinin vermiş oldukları izindir. Muvafakatname, ergün olmayan ve kısıtların pasaport alabilmeleri için yasal temsilcileri tarafından noterler ve dış temsilciliklerle düzenlettirilen belgedir.
1: Evet, bu aradaki farka dikkat edelim. Boşanma durumunda anne ve babanın her ikisinin de muvafakatı gerekir mi pasaport için?
0: Boşanma durumlarında anne ve babanın her ikisinin muvafakatı gerekir mi konusunda ergin olmayan çocukların velayeti mahkeme kararıyla kime verilmiş ise o kişinin muvafakatı yeterlidir bizim için.
1: Evet. Öğrenimini donduran kişiler öğrencilik haklarından faydalanarak pasaport alabilir mi?
0: Alamazlar. Dondurdukları için öğrencileri aktif gözükmüyor. Gözükmediği için pasaportlarını alamıyorlar.
1: Evet, bu da sık sık karşılaşılan hususlardan birisi galiba. Mevcut umuma mahsus pasaporttaki süreler talep edilen yeni pasaporta aktarılabilir mi?
0: Geçerli devam eden umuma mahsus pasaportun yenilenmesi halinde kalan süre düzenlenecek olan yeni umuma mahsus pasaporta talep ettiklerinde aktarılmaktadır.
1: Evet, pasaportun süresi uzatılabilir mi?
0: Pasaportlarda süre uzatımı yapılmamakta olup her başvuruda yeni pasaport düzenlenmektedir.
1: Evet. Yine merak ettiğimiz hususlardan biriyle devam edelim. Adrese teslim edilmeyen pasaportlar nereden alınır?
0: Adrese teslim edilmeyen pasaportlar nüfus müdürlüğüne geliyor. İlk önce adresini iki defa gidiyor. Adreste kimseler yoksa nüfus müdürlüğüne geliyorlar. Vatandaşlarımıza da SMS olarak iletiliyor. 10 gün içinde postaneden almazsa 10 gün sonra postane bize nüfus müdürlüğüne teslim ediyor. Tabi vatandaş başvuru yaparken atıyorum başka nüfus müdürlüklerinde teslim edilmesini isteyebilirler.
1: Evet.
0: Hangi beyan ettiği ilçe nüfus müdürlüğüyse oradan teslim
1: alabilir. Oradan alınabilir. Yine devam edelim. Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olması halinde pasaportun yenilenmesi gerekir mi?
0: Pasaport alındıktan sonra kimlik bilgilerinin değişik olması durumunda pasaportun yenilenmesi gerekmektedir. Kimlik de aynı, ehliyette de aynı, pasaportta da aynı. Bunların değiştirmesi gerekmektedir.
1: Evet. Anne ve babanın başvuruya gelemediği durumlarda çocukların pasaport başvurusu nasıl yapılır?
0: Çocukların ergin bir kişinin refakatinde başvuru yapması gerekmektedir. Çocuklara pasaport düzenlenmesine dair yasal temsilcilerin muvafakatnamesiyle başvuruya gelecek kişinin çocukların pasaport başvurusuna ilişkin iş ve işlemleri yürütebilmesi için anne veya babadan herhangi bir tarafından verilmiş vekaletname ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer anne baba gelemiyorsa vekaletname noter tarafından verilen vekaletnameye gelecek.
1: Yine devam eden boşanma davası sürecinde çocukların pasaport başvurusu nasıl yapılır?
0: Mahkemece velayete dair ara karar verilmiş ise geçici velayetin verildiği ebeveyn tarafından başvuru yapılır. Mahkemece velayeti ilişkin ara karar verilmemişse ebeveynlerin birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.
1: Evet. Ebeveynlerden birisi cezaevinde olabilir. Bu durumda pasaport başvurusunun nasıl yapıldığını da yine dinleyicilerimize aktaralım.
0: Tutuklu bulunan ebeveyn tarafından çocuğa pasaport düzenlenmesi için cezaevi müdürlüğünce düzenlenip savcılık tarafından onaylanan ve noterce düzenlenen muvafakatnamenin başvuruya gelen ebeveyn tarafından ibra edilmesi gerekmektedir.
1: Evet. Son olarak ergin olmayanların pasaport başvurularında anne veya baba yabancı uyruklu ise muvafakat işlemi nasıl yapılıyor?
0: Yabancı uyruklu ebeveynin noter tarafından düzenlenen muvafakatname ibraz etmesi gerekmektedir. Ama bunu da karıştırıyorlar. Yabancı uyruklu olan kişinin vermesi gerekiyor.
1: Evet, bu da önemli bir hatırlatma. Evet. Geçelim nüfus müdürlüğümüzün en önemli hizmetlerinden birisi adreste nüfus hizmeti. Yakın bir zamanda bir yaşlı teyzeye yapılan kimlik yenileme işlemi de ulusal ve yerel basında da yer aldı. Ve sizden bu adreste nüfus hizmetini de dinleyelim.
0: Afyonkarahisar Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü olarak daireye gelemeyen engelli hasta ve yaşlılara adreslerinde nüfus hizmeti sunuyoruz. Genel Müdürümüz tarafından geliştiren bu sosyal proje sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüğüne gelemeyecek hasta, yaşlı, engelli vatandaşların kimlik kartı başvurularını yakınları tarafından müdürlüğümüze gelerek müracaatta bulunuyorlar. Dilekçesinin incelenmesi neticesinde uygun görülenlerin valilik makamından onay alarak karşılıklı olarak uygun görülen belirli gün ve tarih ve saatte evlere giderek nüfus kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusunu alıyoruz. Evet, geçiş kimliklerini kendilerine teslim ediyoruz. Genel müdürümüz tarafından basılan kimlik kartı adreslerine teslim oluyor.
1: Bu durumdaki vatandaşlarımıza da bu hizmeti hatırlatmış olduk. Çok teşekkür ederiz Sayın Akkaş. Faydalı bilgiler aldık sizden.
0: Ben size çok teşekkür ederim. Günefem ailesi olarak. Başta İl Nüfus Vatandaşlık Müdürü Erkan Tanyeri Sayın Müdürüme teşekkür ediyorum. Merkez İl Nüfus Müdürü Mustafa Oflun bilgi ve becerileriyle, tecrübeleriyle bizi ışık tutmasıyla kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum ayrı ayrı ikisine de.
1: Bizler de aynı şekilde. Umarız başka bir programda yine sizden bilgiler alırız. Sevgili dinleyenler, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü işbirliğinde süren nüfus saatinde bugün Nüfus Müdürlüğü personeli Şef Ömer Akkaş'ı ağırladık. Gelecek ay başka bir programda yine buluşabilmeyi istiyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Adresi 1455. Sokak, Çavdarlar Suites Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
0: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
0: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres. Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şehrin en iyi frekansı. 99.9. Radyo Gün.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söylendi mi? Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut güne parka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Geleneksel

0: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
3: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Termal'in lüks hali MCG Otels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Sizin sesiniz 99.9 Gün Efendim.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Sizin sesiniz 99.9 Güne Efendim.

0: Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin doğru frekansı
2: 99.9.
3: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
2: Radyo Gün.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Devlet destekli ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
0: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.

0: sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer.

Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9...

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oflu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
5: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara Yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
3: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
0: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla...

0: dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilek yetişle.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.

0: akşamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
0: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
2: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99. 99. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin istiridyenin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Devlet destekli ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. MCG Termal.com.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Gün FM 99.9.

Aşkın iki günlük irtilama, hayatın tükenmez maceraları, içinde binlerce istekler var.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: 99.9
1: Afyon Gün Efem.
2: Hatırlar mısın bizi sen o yıllarda? Baş başa, cebimiz boş, hayal.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
5: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
3: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
1: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: ...99.9... Radyo Gün.

0: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

Merhabalar değerli şiir dostlarım. Yepyeni bir haftadan hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yine aynı vakitte buluştuk çok şükür. Günün sonunda kendimizle baş başayız, biz bizeyiz yine. Hepiniz hoş geldiniz. Hep bu saatlerde başlar hüzünler, yakılır sigaralar, çekilir sabırlar. Gölgelerin arkasına saklanmış ne varsa hep bu saatte çıkar ortaya. Dokunmayı özlediğimiz ne varsa zorla gelir dokunur bize. Gündüz sakladığımız ne varsa hep bu saatte tuz basarlar yaramıza. Ve diyelim ki bu gece hangi şiirler takılacak dilimize bu düşünce ve duygularla? Tüm ekibimle birlikte selamlıyorum.

varsın, git desin. Gel yerine, gül yerine varsın, hasret bıraksın ellerine. Ayrılırken de soylu, erdemli, elveda derken de büyük olmalı insan. Ah sevgili, ayrılık yerle yeksan olmaktır bazen. Ama yine de sen, ama yine de sen söylenmemiş güzellikleri katmalısın sözlerine. Feslen kokmalı kullandığın lisan. Olur ya, olur ya bir gün karşılaşırsın yine. Ne o senden pişman, ne de sen ona düşman. Nostaljik bir film izler gibi geriye sardığında zaman. Hani nadim olmadan bir çiğdemle kardelen gibi. Kadim bir dost gibi yani. Öyle dümdüz gözlerine bak.

0: Gün Efendim.
1: Gün Efendim 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, gecenin ilk şiiri Mahmut Nazik'ten geldi. En güzel şiirlerinden bir tanesiydi efendim. Özellikle de Feslen Kokmalı kullandığın Nisan dizesine hayranım, vuruldum adeta. Efendim hatırlatmakta fayda var. Daha doğrusu hatırlamakta fayda var. Bir kalbi kaybetme ile kazanmanın arasında ince bir çizgi vardır. Adı üslup. Mesela güzel bir üslup edinin kendinize. Fayda vermiyorsanız insanlara zarar da vermeyin. Ne güzel söylemiş Cemil Meriç. Üslubunuz kimliğinizdir. Evet, bu güzel şiirin hemen ardından listemde yine çok güzel bir şiir var. Ama onun öncesinde sizleri Bahar Ateş ve Ümit Yaşar düetiyle, çok sevdiğim bir şarkıyla baş başa bırakmak istiyorum efendim. Bendeniz Serkan Yılmaz, radyolarını yeni açan sevgili dostlar, sevgili yarenlerim, siz de hoş geldiniz.

İçimiz dışımıza kolay yansır. Saklasak, saklamasak. Ön yargılardan uzak, eğilip içimize baksak, dışımız içimize yansımıyorsa, bir şey var ya da yoktur ikimizden birinde. Bir de içimize baksak, biri öbürünü ısıtmıyorsa, belki derinde, ta derinde, sen benim yerimde, ben senin yerinde desek birbirimize. Unutulmuş olabiliriz, birbirimizi uyandırsak. Haydi kalk, gidelim yerlerimize. Belki birbirimizi bulabiliriz o

0: güneş verdiler.
1: Değerli şiir dostlarım, Özdemir Asaf'tan güzel bir şiir geldi. Yüreklerinize armağan olsun. Gidelim yerlerimize, belki birbirimizi buluruz dedik. Sizlere armağan ettik efendim. Hayat, hayat su gibi akıp geçmiyor mu değerli şiir dostlarım? Bazen dağları delecek güce sahip yürekler, bazen kuş kanadı kadar narin. Yaşanmak isteyip yaşanmayan düşler mesela, ertelenen yaşamlar ya da tadılan güzellikler. Dostluk, arkadaşlık ve önemlisi, en önemlisi hatta paylaşmak. Size de öyle gelmiyor mu değerli dostlarım? Zaman su gibi akıp geçmiyor mu? Çok güzel bir Karacaoğlan şiiriyle birazdan yüreklerinizde inşallah olacağım, ama onun öncesinde yine sevdiğim Nalan çalışmalarından bir tanesini siz değerli şiir dostlarına armağan ediyorum efendim.

0: 99.9
1: Radyo Gün. En güzel aşk şarkıları ve

0: Gün FM,
1: Gün FM 99.9.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

Değerli şiir dostlarım, yaşamaya zaman ayırmak lazım. Çünkü ömür bunun için ve yaşamın getirdiklerini yaşamak için yaratılmıştır. Düşünmeye zaman ayırmak lazım. Çünkü başarının anahtarı %100 odur. Sevmeye zaman ayırsak bizi daima güçlü kılar. İyiliğe zaman ayırsak insan olmanın sırrına ermek ancak böyle mümkün olur. İyilikten kime ne zarar gelebilir ki? Ne dedi az önce Karaca olan? Gönül dediğin değirmen ufalanır, irilenir. Efendim Cengiz İmre'nin çok güzel bir şarkısıyla müsaade ederseniz sizleri baş başa bırakıyorum.

Gün FM, FM. 99.9. En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Ben eskiden çok severdim. Eskiden severdim eskiden. Ben eskiden düşerdim limon gibi dalından bahar gelince. İğne iğne toprağa batardı alnımdan akan terim. Şimşek gibi bir ağaca düşerdi bakışların serin. Yağmur gibi beklerdim delişini umutlarımın. Küme küme çamura saplanışı. Kısrak toynağı değil, senin göğsünü dayamandı kalbime. Ve ben eskiden uzanırdım çimenlere. Dağlara, taşlara uzanır gibi başım koynuna. Eskiden, severdim eskiden, dün gibi, bugün gibi, eskiden.

0: Gün FM. Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler.

Efendim Arif Öztürk eskiden dedi dizelerinde. Cümlelerimiz eskiden diye başlıyorsa ya biz yaşlandık ya da hayatımıza değerler değerini kaybetti demektir değerli şiir dostlarım. Dilerim hayatınıza egolarından arınmış, düşünerek konuşan, aranızda kilometrelerce mesafe olmasına rağmen yanı başınızdaymış hissi veren, kaybetmemek, incitmemek için itinalı davranan, ne kadar teşekkür etseniz de az gelecek insanlar girer. Yaşamın en kolay yanı bu güzel insanlar çünkü. Az sonra acının her bir dizeden çıkıp ruhumuzu delecek bir şiirle huzurlarınızda olacağım. Ümit Yaşar Oğuzcan, oğlu Vedat için...

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan

Haziran 1973. Pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı. Aydınlıktı.

Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Gencecikti Vedat. Işıl ışıldı gözleri. İçi bütün insanlar için sevgiyle dolu. Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Söndü güneş. Karardı yeryüzü bütün. Zaman durdu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Açarken ufkunda güller alevden. Çıktı her günkü gibi gülerek evden. Kimseye belli etmedi içindeki yangını. Yürüdü kendinden emin sonsuzluğa doğru. Galata Kulesi'nde bekliyor Ecel. Bir fincan kahve, bir kadeh konyak, ölüm.

Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Küçüktü bir zaman. Kucağıma alır ninniler söylerdim ona. Uyu oğlum, uyu oğlum ninni. Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat.

8 Haziran 1973 Galata Kulesi'nden bir adam attı kendini. Bu nankör insanlara, bu kalleş dünyaya inat. Şimdi yeni bir ninni söylüyorum ona.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Değerli dostlarım, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın oğlu Vedat'a yazdığı şiir düştü gecemize son olarak. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın inşallah değerli dostlarım. Son şiirdi bu gece. Bize eşlik eden değerli yarenlerime şimdiden teşekkür ediyorum ama henüz vedaya gelmedik. Güzel iki eser daha dinleyelim. Sonra veda için efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Mikrofon başında sizlerle olacağım.
1: Serkan Yılmaz yayında.

0: yolcu sarhoş.
1: Efendim geldik gecenin sonuna. Yazdığım mektubu sonlandırırken özledim demeye utanıp çok keresim var geldi diyen naiflikler sarsın bu dünyayı değerli şiir dostlarım. Yarın yeniden buluşabilmek umuduyla efendim hepinizi Allah'a yaradana emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, aşkla kalın, görüşmek üzere.

karlı bir akşamda Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gittin. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözledim. Sevdim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bebeysen, seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.

Kışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım, unutamadım.